Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

sevgilim. Bu veda çok acı. Kimseye boyun eğme, cesur ol. Öyle sen, öyle sen.

dilim, gözlerin ne güzel. Hadi gül, son defa göreyim. Unutma ayrılık, ağlamak yalnızlık, özlemek.

etmez, kurşunu sıkarım derdim. Şimdi sensizliğim ölümüm olacak. Mezarıma geldiğinde gözyaşların sel olacak. Belki de pişman olup ama her şey

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Hani dön desem dönecektin. Hani, hani öl desem ölecektin. Mektuplar yazacaktın bana. Yaşamak hız gelecekti hani.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Geceler namaz kılar, halal haramın bilen. Az konuşur, az güler, Kur'an yolunu tutanlar. Gözlerin yaşlıyıblar, Kur'an'la yaşayıblar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar.

İslam'dır, hak san ikramdır, imanım kandır, elhamdülillah. Dinim İslam'dır, hak san ikramdır, imanım kandır, elhamdülillah.

rahmet olmuşum ümmet. Elhamdülillah. Dinim İslam'dır, haktan ikramdır, imanım tamdır. Elhamdülillah. Dinim İslam'dır, haktan ikramdır.

kaçana ancak acınır. Şehadet İslam'da inanan bilir. Rahmetten kaçana

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Hadi görelim bakalım. Hadi birazcık deşelim diyoruz.

0: Tekin abi.
1: Buyur canım.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: dinleme nelerinin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: seni.
1: Sihirli frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: İsmet amca öldü.
1: Ben daha ne diyeyim size ya? Tüh, yazıklar olsun ya.
2: Ayım ayı çıkmaz inşallah.
3: Yarın birisi gün pili alırsa onu ne edeceği bilmiyorum.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

kümeci. Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

sancı gitmez dedim kaldı gönlüm. Sen istedin ben dinledim senden ayrı olmaz dedim en sonunda ben de sevdim.

son için için demedim mi sana gönül? Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim en son.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Bilmezdim başucumda yamacımda durduğunu gönül her zaman görmüyor kaderin gördüğünü bilmezdim başucumda yamacımda durduğunu gönül her zaman görmüyor kaderin gördüğünü ben aşkı uzaklarda yükseklerde hep başka yerde aradım

0: dinleme nelerinin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

mucize gerek bize. Gidecek bir başka düş, bir düş ki korkmamış zamanın karşısında. Ve bir çağ gerek bize.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan İsteğiler programı başlıyor. Evet, hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar güzelim Kerkük'e ve değerli dostlarımız, İstekler programımız sizlerle başladı ve devam edecekti. Mutlu bir daha vaktler dilerik sizler için. İyi akşamlar dilerik bütün insanlarmışım. Bugün sunmakta ben Lina Cömert, saygı selamımı kabul eylen ve bir daha mutlu vakitler bütün dinleyicilerimiz için. Aziz dinleyicilerimize ne diyeğin? Necas inşallah işsiz ve buradan bütün insanlarımıza diyeğin sıhhatten, selamattan kalasız ve iyi vakitler, mutlu vakitler, iyi bir haftalar dilerik sizler için ve aynı vakitte mutlu bir gün dilerik bütün insanlarımızın. Enerjiniz nasıldır bugün ve uykunuzdan nasıl uyandınız değerli dostlarımız? İnşallah güzel haberle uyandınız, günümüz güzel bir şekilde geçirdik. Geçirdiniz ve aynı vakitte buradan bütün beylerimize diyeğin inşallah rızıklı bir günüydü sizler için. Bazı hanımlarımız da var, onlarda doğumlar var. Onlara da diyeğin Allah kolaylık versin, Allah rızkımızı artırsın. Bütün çocuklarımızı Allah saklasın, yaşlı insanlarımıza ne diyeğin hayırlı, mutlu vakitler dilerik sizler için. Bazı insanlarımız var şu anda radyo başında oturuplar ve bizleri dinliler. Sizlere de iyi vakitler dilerik değerli dostlarımız ve ne diyeğin? Mutlu vakitler, mutlu akşamlar. Umarım bazı insanlarımız o şu anda yemeklerini yipler, çaylarını içirler. Sizlere de ne diyeğin afiyetiniz olsun. Ve büyük pazarda da olan bütün beylerimize saygı selamımızı gönderdik. Kolaylık gelsin diyeğin sizlere ve inşallah siz de güzel bir şekilde uyandınız değerli dostlarımız. Bugün hava durumu yeniden bir kez torpağlık var içinde. Böyle gördük değerli dostlarımız. Ve hava durmama ne diyeğin? Tabii ki de dünen çok soğuktu. Dünen gece çok soğuktu ve hava güzeldi. Umarım inşallah bu şekilde kaldı değerli dostlarımız. Şu anda bizim yanımızda güneşli görkürü ve gelecek saatler bilmiyorum ne olur değerli dostlarımız. Acaba yağmur yağar ya da torpağı yağar ya da güneşli kaldı. Onu görecek değerli dostlarımıza diyeğin. Ve şoför arkadaşlarımıza bunu diyeğin değerli dostlarımız. Arabanızı hızlı sürmeyin. Çünkü biz havadis çok olubdu bugünlerde. Ve insanlarımız, bazı insanlarımız var canlarını kaybediler. Ve bazı insanlarımız var bakasan malı giyediri, tükanı dağılı ya da sayraz dağılı. İnsanlarımıza diyeğin güzel bir şekilde arabamızı süreğin ve lütfen dikkatli olağın. Ve değerli dostlarımız bir daha diyeğin hoş geldiniz ve Allah biz bütün insanlarımızı saklasın. Ve bu güzel günde sizlerle olduk. Şu anda biz de mikrofon başında oturmuşuz ve güzel programımızı sunuruz. Bakalım kimler bizler için mesaj gönderecektir. Eğer isterseniz bizlerle katlansız istekler programıyla hemen numaramızı hatırlatın. Evet değerli dinleyicilerimiz numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. O zaman bir daha tekrar edeyim sizler için 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Ve bugün sunmakta ben Lina Cömert, saygılı selamı kabul eylen. Bütün Kerkük'te bulunan ve Kerkük dışında bulunan bütün insanlarımıza saygı selamımızı gönderdik. Türk dünyasında bulunan insanlarımıza onlara da hayırlı akşamlar, iyi vakitler diler. Ve aynı vakitte gurbette bulunan insanlarımıza diyeğin en yakın zamanda inşallah yurdunuza dönersiz. Ve dilerseniz gideğin bir açılış şarkısı dinleyeğin Türkmanca olacaktır değerli dostlarımız. Bu güzel şarkını bütün Türkmanlara armağan ederim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve güzel şarkılarımız devam ediyor ve bu açılış şarkımız oldu. Sizler armağan ettik özünü ve bir daha iyi vakitler Ahmet Benen sesinden bu güzel şarkımızı dinleriz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden bu güzel şarkımızı, açılış şarkımızı dinledik. Umarım beğendiniz özünü değerli dostlarımıza diyelim.

Ve buradan elimize bir mesaj ulaşıp da arkadaşımız yazdı. İyi akşamlar, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Buradan bir şarkı isteyip de adını yazdı. Ve yazdı, armağan olsun. Bütün dinleyicilere, özellikle de sizlere armağan gelsin. Teşekkür ederiz yazdı. Biz teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden. Şarkının adını yazdı. Umarım aynı şarkı istedik, o şarkı çıkar. Ve değerli dostlarımız, dilerseniz güzel şarkımızı hemen gidelim dinleyelim. İyi vakitler bütün insanlarımızın dileriz. Ve burası Türkman FM Uydu Radyosu, değerli dinleyicilerimiz. Ve dilerseniz güzel şarkımızı dinleyelim.

Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz tabii ki de 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz ve yayınımız devam ediyor.

0: Ve değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Aslında arkadaşımız ses gönderipti. O zaman bu sesi dinleyelim bakalım. Arkadaşımız bizler için nedir ve hangi şarkınızdır bizlerden değerli dostlarımız?
1: Selamun aleyküm. Akşamınız hayırlı olsun. Necəsiz, iyisiz. Mən Azğar Danimarka'dan, Neşe Karabulcak'tan bir şarkı.
0: Neşe Karabucak'tan bir şarkı isteyip bizlerden eve değerli dinleyicilerimiz.
1: Neşe Karabucak'tan.
0: Tamam.
1: Armağan edelim size, sizlere özellikle, bütün izahede çalışanlara, bir de Kerkük halkına, bir de Mısala mantıkasına. Çok teşekkür ederim. Saygılar, hürmetler.
0: Evet değerli dinleyicilerimiz, biz de yakın sene teşekkür ederiz. Bu güzel sesi gönderdiği için bizlere ve Danimarka'dan katılı bizlerden arkadaşımız. Emre de sen diyeğin o zaman sıradaki şarkını sana armağan edeğin özünü ve inşallah begene sen özünü değerli dinleyicilerimiz dilerse özgü dağın. Bu muhteşem güzel şarkımız dinleyeğin. Gerçekten sevdiğim çok bir güzel şarkıdı ve sözlerini çok severim. Daima da arabamda dönendem doğumdan bu şarkını açarım. Çünkü sözleri güzeldir. İnsana ulaştırır istediği. Ve dilerse özgü dağın hep beraber bu güzel duygunu yaşayalım değerli dostlarımız. Özellikle de Akbar arkadaşımıza armağan olsun. Ve Danimarka'da bulunan bütün insanlarımıza armağan gelsin.

arkadaşımız Yazıp. Hello abla Rahim. Ani Um Asin. Asin anasından geldi bizler için. Necas abla bir şarkı isterim bilen ders soydan armağan edirem özün Abu Asin'e. Gelsin sağ olun var olun. Abla hayatım yazıptı. Teşekkür ederim senin katıldığı için bizlerden. Ve yazıp güzelim Asin'e armağan gelsin. Ve teşekkür edipti. Teşekkür ederim senin katıldığı için bizlerden saygı selamımız var sana. Değerli dostlarımız dilerse özgüle ağın devenin sesinden bu muhteşem şarkımızı dinleyen duygusal anlar.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve bu güzel şarkımızı beraber dinledik. Ve elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp merhaba Aniseline, mesa el khair. اهدي هالاغنيه لابني احمد المطرب نصيف زيتون رحمه رياض اغنيه ما في ليل تشكر دارق سنان قاتل دغوچن بزلردن او زمان شارقمز دنياغن

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımız dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Arkadaşımız bakalım kimden gelipti? Sanki aynı yerden mesajımız gelipti değerli dostlarımız. Buradan yazıp merhaba Aniseline. مساء الخير هذه الأغنية لابني أحمد من المطرب محمد رمضان تشكر على رقات الضغوطين بزلردن أما سانكي رسالة عين كشدن جالبتي أولسن تمام جداغن بشارخن دنياغن محمد رمضان ساسنن أولا جاكتر أرمان أولسن bütün çocuklarımıza, bütün değerli dostlara ve programımız sizlerle devam edir değerli dinleyicilerimiz. O zaman bu şarkıyla bırakım sizlere, Ahmet arkadaşımıza armağan olsun ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: أنا بحذر محمد رمضان من حزب أعداء المتحف.
1: محمد رمضان ده نار.
2: محمد رمضان ظاهرة لا تتكرر كل 30 سنة في مصر، دي حقيقة.
3: محمد رمضان ده هيكون أحسن ممثل في مصر، هو اللي أنا بعتبره في مخي إن هو هيكون ولي العهد بتاعي.
2: ربنا يخليك.
4: Evet değerli dinleyicilerimiz, Muhammed Ramazan sesinden bu güzel şarkımızı dinleriz. Buradan eğlence bir şarkı adı değerli dostlarımız. O zaman deneyelim hep beraber ve programımız devam eder. Değerli dostlarımız eğer isterseniz katılmak, numaramızı hatırlatalım sizlere. Number one. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vakitler bütün insanlarımızın değerli dostlarımız. Buradan elimize bir mesaj ayrı ulaşıptı. Cumhur abimizden gelipti, yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz, eğer mümkünse Heytem Yusuf'un sesinin Halil Asf'ın şarkısını isteyip bizlerden. O zaman gidelim bu güzel şarkın dinleyelim. Melik Lehses'ten değerli dostlarımız. Ve buradan bir daha iyi vakitler bütün insanlarımızın ve Arap arkadaşlarımıza da armağan gelsin.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Heytem Yusuf'un sesinin bu muhteşem şarkımızı hep beraber dinledik ve değerli dinleyicilerimiz programımız sizlerle devam ediyor. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Esam arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar nasılsınız? İnşallah iyisiniz Lina Hanım. Zavuklu bir güzel şarkı verse bizlere memnun olduk yazıptı. Armağan ederek özünü Kore'de bulunan beylere ve Mısır'da bulunan insanlarımıza armağan gelsin. Teşekkür ederek senden katıldığı için bizlerden dilerse uz. Bu muhteşem güzel şarkımızı dünyanın iyi vakitler bir daha bütün insanlarımız için.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve programımız devam edir. Değerli az dinleyicilerimize diyağın, siz de katılın bakağın. İstek şarkı uzun olacaktır. Buradan elimize bir mesaj ulaşıptı. Ali arkadaşımız yazıp Bağdat yolundan katılım sizlerden. Lina Hanım, İbrahim Tatlıses sen bir şarkı ver bizlere ve yazıptı. Memnun oldum sizden. Biz memnun olduk. Teşekkür ederek katıldığı için bizlerden. Dilerse özgüdağın bu güzel şarkımızı dinleyin.

Elimize bir mesajı ulaşıp arkadaşımız yazıp merhabalar nasılsınız inşallah iyisiniz. Buradan yazıp أريد أغنية من إلياس خضر نار الحب جوت قلبي من سليم إلى أبو بهجت تشكر دارق سنن arkadaşımız katıldığı için bizlerden saygı selamımız var sana ve inşallah güzel mutlu vakitler geçirsen bizlerle o zaman şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp hayırlı akşamlar, iyi yayınlar, nasılsınız Lina Hanım? Sıradaki şarkını öncelikle sizlere armağan ederim özünü ve ondan sonra yazıptı bütün ekip bize. Ve Neşet Karaboca'dan isteyipti. Buradan ne yazık ki şarkı verdik Neşet'in sesiyle. O zaman sıradaki şarkını sana armağan edeğin özün arkadaşımız. Ve programımız sizlerle devam eder değerli dostlarımız. Dilerse öz gideğin Cengiz Kurtoğlu'nun sesinden bu muhteşem güzel şarkımızı dinleyeğin. Ve programımız devam eder en hızlı şekilde değerli dinleyicilerimiz. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve sizlere diyeğin katılın bizlerle.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu muhteşem şarkımızı hep beraber dinledi. Ve buradan değerli dostlarımıza ne diyelim, programımız tabii ki de sizlerle devam edir. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinleriz değerli dostlarımız. Ve bakalım kim mesaj gönderir bizler için. Arkadaşımız yazıp mesela خير مرحبا اريد اغنيه اهديها لابني بانقره حرمنا من انسكلي جورج وسوف'tan olsun deyipti ve yazıp şükran biz teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden. O zaman şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik. Arkadaşımız yazıptı. Mehmet arkadaşımızdan gelipti yazıp bizler için lütfen. Bu şarkını isteyipti bizlerden. İbrahim Tatlıses'ten olacaktır şarkımız. Çoban kızı şarkısı. Teşekkür ederek senden katıldığı için bizlerden. O zaman dilerse uz hemen gidelim. Bu güzel şarkımızı dinleyelim değerli dostlarımız. Ve bu şarkımızı armağan eden bütün dinleyicilerimiz için. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik. İnşallah Muhammed arkadaşımız beğendi özünü ve programımız devam ediyor. Evet değerli dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyalım sizler için özünü. Devamlı arkadaşımızdan gelip Usama Beyatlı'dan. O zaman sana ne diyelim? Allah kolaylık versin sana. Mesajından anladım. Bir kez yorgundu bugün. Buradan yazıp selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sütülkül. Ba'd arakı tahiyye yazıptı. ممكن أغني على ذوقكم الراقي تحياتي لكم جميعا من القلب والكافة الكادر تشكر دارخ سنة قاطل دغوچن بزلردن سايغ سلام مزور سنة و الله ياردمجو olsun الله قلايلغ ورسن سزا و طبي كي ده insanlarımız çıxıptı rızıklarını rızıklar ensəcə inşallah halal bir rızık değerli dostlarımız bütün insanlarımız için temenni edərik ve bizden bir güzel şarkı isteyip de zavukumuz olsun. Ve buradan da değerli dinleyicilerimiz, bilmiyorum arkadaşımız hangi tarzı sever. O zaman yönetmenin zavukuna bir güzel şarkı, Armani Dağ'ın özü için ve Bekha'ın tabii ki de sözlerin olacaktır değerli dostlarımız. Ama buradan arkadaşımızdan sorarken acaba Arapça isen yoksa Türkçe isen onu bir karar verse ve gönderse bizler için memnun olduk ve sana da bir güzel şarkı vereceğiz. Ayrı bir mesaj elimize ulaştı, hemen okuyalım sizler için özünü. Zeynep arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Lina Hanım, eğer mümkünse bir güzel şarkı isterim sizlerden, zavukuz olsun. Armağan ederim bu şarkını, özellikle de bütün dinleyicilere ve ekibimize armağan olsun. Ve teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam ederim. Buradan bütün insanlarımıza ne diyelim? Eğer isterseniz katılmak, numaramızı hatırlatalım sizlere. Ve numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Değerli dostlarımız ve programımız bir daha devam ediyor.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve ayrı bir mesajı okuyalım, bakalım kimden gelir. Evet arkadaşımız yazdı. بيسعد ايامكم مدام لينا اتمنى تكونين بالف خير انت وكل المستمعين يازب تاني ام سيمار حابه اهدي اغنيه اهديها لاخويا محمد وكل المستمعين الموجودين تشكر دارق سنن قاطدغو için bizlerden o zaman şarkının adını yazıp bizler için dilerseniz hemen bu şarkımızı dinleyin evet değerli dinleyicilerimiz eğer isterseniz bizlerle katılmak numaramızı tekrar edelim sizler için 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz bazı beylerimiz hanımlarımız var şu anda davamdan dönürler sizlere de yağın Allah kolaylık versin Allah yardımcınız olsun tabii ki de hava durumu da biraz sıcak olduğu için insanlarımız tez yorulurlar. O zaman ne diyelim? Eve gittiğimiz zaman yemeğimizi güzel bir şekilde yiyin. Bazı insanlarımız oruçtular. Onlara da diyelim Allah kabul etsin sizlerden. Ve bazı insanlarımız yok. Oruçta giller. Zurfları var ya da işleri var. Yazda edebilmeler. Hava durumu da sıcak olduğu için değerli dostlarımız. Evize dönün güzel bir şekilde pankauzu ya da sıblitvizi açın ve yemeğinizi yiyin. Ondan sonra bir çay da için sizlere diyelim afiyetiniz olsun. Gerçekten değerli dostlarımız programımız devam ediyor. İyi vakitler dilerim.

Küme ne, küme ne? Evet değerli dinleyicilerimiz, şarkımızı dinledik ve elimize bir mesaj ulaşıptı. Meslektaşımızdan gelipti sanırsam Telafer'den katıldı bizlerden arkadaşımız. Çünkü ondan önce aynı katılmıştı bizlerden. Yazıp sevgiler ve saygılar Türkmen FM Radyosu'nda çalışanlara, bütün insanlarımıza saygı selamını gönderip bütün dinleyicilere bir şarkı istiyipti. Özellikle de bu şarkını diri armağan edirem özünü arkadaşlarıma, Türkmen FM dinleyicilerine. Arkadaşına Mehmet'e armağan olsun deyipti. Yaşar'a ve Taha'ya ve buradan Yunus'a armağan gelsin yazıptı. Ve iyi günler dileyipti bizler için. Teşekkür ederiz. Sana da iyi günler, mutlu vakitler dileriz sizler için. Umarım siz de güzel bir şekilde vaktinizi geçirsiniz bizlerle. Evet değerli dinleyicilerimiz, Altın Köprü'de bulunan insanlarımıza Telafer'de, Yahyava'da, Kerkük'te, Erbil'de ve Bağdat'ta bütün yerlerimizde bulunan insanlarımıza saygı selamımızı gönderirik. Evet değerli dostlarımız, programımız devam ediyor.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik hep beraber ve buradan arkadaşımız bir mesaj gönderdi bizler için. Buradan etizar ederek arkadaşımızdan, çünkü istek şarkısını istemişti ve verdik özne. İki defa olmaz istek olsun değerli dostlarımız. Buradan ayrı bir mesaja gidelim hemen. Bakalım kimden gelipti ve hangi şarkınızdır. Değerli aziz dinleyicilerimiz, Rom arkadaşımız bir mesaj gönderipti. Yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizlere çok teşekkür ederiz. İnşallah sen deysen. Maziz Ersoy'un sesinden bir güzel şarkı siyipti bizlerden, armağan edip özünü. Bütün sevenlere özellikle yazıp Lina Hanım sana armağan olsun. Eki buz armağan olsun. Bütün kadınlara armağan gelsin deyipti. O zaman gidelim Muazzez Ersoy'un sesinden bu muhteşem güzel şarkımızı dinleyelim. Gerçekten bugün çok güzel şarkılar dinleriz. İyi vakitler dileriz sizler için ve programımız devam edir. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk. Hemen Emir arkadaşımız bir mesaj gönderip bakalım ne yazıp bizler için. Yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Teşekkür ederiz bizlere. İyi, inşallah sen de iyisin. Ve inşallah mutlu güzel vakitleri geçirsen bizlerle. Buradan yazıptı Lina Hanım. Bir şarkı isterim sizlerden. İbrahim Gündaş'ın sesinden olsun. Armağan ederim özünü. Bütün dinleyicilere, özellikle de sizlere armağan olsun. İki buza armağan gelsin ve çok severim sizleri yazıptı. Teşekkür eder katıldığı için bizlerden.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve elimize bir mesaj ulaşıptı. İyi günler, kolay gelsin yazıp arkadaşımız. Teşekkür ederiz, sana da kolay gelsin. Ayrı bir mesaj ulaşıptı elimize. Bakalım ne yazıp yazıp. Merhabalar Lina Hanım, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. İbrahim arkadaşımızdan gelipti. Buradan yazıp eğer mümkünse kadmısarın sesinden bir şarkı verse bizlere memnun olduk. Armağan edir gözünü bütün dinleyicilere, bütün sevenlere ve yazıptı yurt dışında bulunan insanlarımıza armağan olsun. Teşekkür eder katıldığı için bizlerden değerli dinleyicilerimiz. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinleriz. İnşallah siz de güzel vakitler geçirsiniz bizlerle ve bütün insanlarımıza diyağın. Buradan Allah saklasın sizleri. Dilerse özgüdağın kadın sarın sesinden bu muhteşem güzel şarkımızı dinleyin.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve programımız devam eder. Leyt arkadaşımız yazdı. Tüm merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Gül'ün sesinden bir şarkı isterim sizlerden. Armağan olsun bütün dinleyicilere ve teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederek katıldığı için bizlerden saygı salamımız var sana. İnşallah sen de güzel vakitler geçirsen bizlerle, değerli dostlarımız dilerse o zaman bu şarkımızı dinleyin. Ve az bir süremiz kaldı, programımız bitecekti. Siz de katılın bizlerle.

Evet değerli dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaşıp Geylani kızından gelipti bizler için. Yazıp merhabalar, nasılsınız? Bir güzel şarkı verin bizlere. Armağan ederek olsun Lina Hanım sizlere. Ve ekibimize armağan olsun ve teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederek katıldığı için bizlerden. O zaman bu güzel şarkımızı dilerseniz hep beraber dinleyin ve iyi vakitler.

Evet değerli dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaşıptı. Dilerseniz okuyağın sizler için özünü fazla arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz. Yusuf Günay'ın sesinden bir güzel şarkı isterim sizlerden Lina Hanım. Armağan ederim özünü bütün sevenlere ve ekibimize armağan olsun deyipti. Teşekkür ederek katıldığı için bizlerden ve programımızın ne yazık ki sonuna geldik. Gönül isterdi ki daha fazla vakitler kalagın sizlerle. Ama programın vakti malumdu değerli dostlarımız. Yarın aynı vakte ve aynı saatte İstekler programıyla sizlerle olacağız. Bugünlük bu kadar idi ve sunmakta ben Lina Cömert. Kalın sağlıkla.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Numaramız hemen tekrardan sizlere hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızda sizlerden birlikte dinledik değerli dinleyenler. Hemen geçen ilk mesajımıza o da Ali Mustafa arkadaşımızdan gelip yazıptı. Merhaba bir şarkı istedim. Sizlerden eğer mümkünse Arapça olsun o da Ala Natur'dan olsun ve bu şarkını armağan ederim kardeşime.

Eğer mümkünse teşekkür ederim yazıptı. Biz teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, numaramızı hemen sizlere hatırlatın. Programımıza eğer katılmak isterseniz numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden Aktivistler programı sizlerden canlı canlı devam ediyor bu güzel akşamda. Eğer programımıza katılmak isterseniz aynı zamanda WhatsApp yoluyla programımıza katılabilirsiniz. Ve bir telefon bağlantımız var. Alo.
1: Alo.
0: Alo.
1: Hayırlı akşamlar.
0: Hayırlı akşamlar sana da. Hoş geldin programımıza.
1: Hoş bulduk. Cansu Rühmeysi.
0: Teşekkür ederim hayatım. Neyim sen necesin?
1: Sağ olasın. Ola saçlı beşik çok gerek kafılağın siz oradan. Gerek hazide arıksalaşağın siz oradan.
0: Hoş geldin size her zaman programımıza. Necasın inşallah iyisiz.
1: Elhamdülillah sağ olasın. Rahmet olmasın bir şarkı istirham.
0: Tabii buyurun.
1: Muhammed Duzlu'nun şarkısını istirham.
0: Tamam.
1: Armağan Edremez'in evvelen sana, sonra Ali Can'a, sonra bütün idaadakilere, sonra Armağan Edrem ablalarımı özüne, Maral Anlasına, Mustafa Anlasına, Erkan Anlasına, Aleye. Sonra bu şarkı da armağan olsun. Ali'nin babasına, Ali'nin nenesine.
0: Böyle.
1: Çok memnun. Sağ olasın.
0: Biz teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için. Sağ olasın. Evet sevgili dinleyenler, tabii programımız sizlerden canlı canlı devam ediyor.

0: Her gün görmesem özü hayatın dadı nedir?
1: Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden değerli dinleyenler programı sizlerden canlı canlı devam ediyoruz.

Ve şimdi de geçen hemen sıradaki mesajımıza, o da Hasan Mustafa arkadaşımızdan gelip yazıp selamun aleyküm bir şarkı ısırdım sizlerden Arapça, o da Seyf Nebil'den olsun eğer mümkünse ve bu şarkını armağa nedirem babama teşekkürler. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel Arapça şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik. Değerli dinleyenler, tabii programımız sizlerden canlı canlı devam ediyor.

Ve geçen hemen diğer mesajımıza, sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip de yazıp da selam aleyküm necasiz. Aleyküm selam, teşekkür ederek sağ olasın. Yazıp da bir şarkı istedim sizlerden, Arapça olsun, Hüseyin'e cismiden olsun. Ve bu şarkıyı benden çok uzakta olan eşimi armağan edirem. Ve Allah yazıp da bizi tekrar bir araya getirsin. Size de selamlar. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Sevgili dinleyenler ve bu güzel Arapça şarkımızda sizlerden birlikte dinledik. Değerli dinleyenler, tabii programımız sizlerden canlı canlı devam ediyor. Ve şimdi de geçelim sıradaki mesajımıza bakalım. Kimden gelipti?

Evet sevgili dinleyenler, sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelipti. Yazıp merhabalar, bir şarkı sırdım sizlerden Arapça. Eğer mümkünse Rahip Alemeden olsun. Ve bu şarkını armağan ederim sevgilime. Teşekkürler. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Değerli dinleyenler, tabi istekler programına diğer hoş gelipsiz safalar getiripsiz. Buradan saygı, salamımızı herkese iletirik. Bizleri dinleyen dinleyicilerimize diyerek programımıza hoş gelipsiz. Ve bir daha diyerek akşamımız hayırlı olsun.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel Arapça şarkımızla sizlerden hep birlikte dinledik tabii. Programımıza diğer hoş gelip siz ve safalar getirip sizler.

Ve şimdi de geçen diğer mesajımız arkadaşımızdan geldi, yazıptı. Akşamın hayırlı olsun. Dünya Hanım necesen, saygılarım sizlere. Teşekkür ederek sağ olasın. Yazıptı bir güzel şarkı istedim sizlere Arapça. O da Şadi Cemil'den olsun. Ve bu şarkını armağan ederim kardeşim Ahmet'e. Ve bir de Ali babasına armağan gelsin yazıptı. Ve bir de Mahmud armağan olsun. Saygılarım herkese. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden geçen hemen sıradaki mesajımıza o da doğumlu arkadaşımızdan gelipti Ersen'den yazıptı. Selam aleyküm akşamınız hayırlı olsun necasiz iyisiz teşekkür ederim sağ olasan. Yazıp sizlerden bir güzel Arapça şarkısı istirdim o da Macit Mühendis'ten olsun eğer mümkünse. Armağan ederim bu şarkını sizlere ve bir de sevdiklerime aileme ve bir de arkadaşlarıma kardeşlerime armağan olsun. Teşekkürler saygı selamım sizlere ve en güzel vakitler sizlerin olsun yazıptı. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için sevgili dinleyenler tabi programımız sizlerden canlı canlı devam ederiz. Ve hemen numaramı sizlere hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden geçen hemen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelipti. O da İsmail arkadaşımız yazıptı. Merhabalar, akşamımız hayırlı olsun. Necasiz bir güzel şarkı ısırdım sizlerden. Ferit Tayfur'dan olsun eğer mümkünse. Ve bu şarkını Armağan Edirem anlama babama ve bir de kardeşlerime yazıptı. Armağan olsun ve bir de özellikle sizlere ekibuza armağan olsun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Yıllara bir güne nasılsın kırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

Evet sevgili dinleyenler, tabii bu güzel şarkımızı sizlerden birlikte dinledik. Şimdi de sırada giden bir güzel şarkı Yıldız Tilbe'nin sesinden sizlerden bu güzel şarkını dinleyelim.

Ve bu güzel şarkımızla Yıldız Tilbe'nin sesinden sizlerden hep birlikte dinledik sevgili dinleyenler. Tabii Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan istekler programı sizlerden canlı canlı devam ediyor ve sunmakta sizlerden ben Dünya Bulut.

0: Merhaba, şimdi de geçen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelipti. Semara'nın ağzından gelipti. Yazıptı, akşamın hayırlı olsun, necesen, umarım iyisin. Teşekkür ederim, sağ olasın ve neyim, inşallah sen de iyisin. Yazıp sizlerden bir güzel şarkı istedim, Aynur Polat'tan olsun. Ve bu şarkını kardeşim Muhammed'e armağan edilen ve bir de bütün dinleyicilere armağan olsun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için.
1: Eski bir dosttan sormuşum.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkını da tabii ki de sizlerden birlikte dinledik. Geçen hemen sıradaki mesajımıza o da Sarı arkadaşımızdan gelip de yazıptı. Merhabalar, akşamınız hayırlı olsun. Bir güzel Arapça şarkısı isterim sizlerden. O da Elise'den olsun eğer mümkünse. Armağan ederim herkese. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlere döndük. Tekrardan herkese diyelim hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Ve geçen diğer mesajımıza Yusuf arkadaşımızdan gelipti, Bağdat yolundan katılı programımıza yazıptı. Akşamımız hayırlı olsun Dünya Hanım, necesen? Teşekkür ederim, sağ olasın. Yazıp sizlerden bir güzel Türkmen'de şarkısı sirdim. Ahmet Vacid'in şarkısını eğer mümkünse hoş gelip sen hayatım adlı şarkısını ve bu şarkını armağan ederim. Değerli eşim armağan olsun ve bir de çocuklar armağan gelsin. Teşekkürler. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Ve bu güzel şarkımız Ahmet Vacid'in Sesinden sizlerden hep birlikte dinledik. Sevgili dinleyenler, tabii programımız sizlerden canlı canlı devam ediyor. Ve sıradaki mesajımız, o da İsmail'den gelip yazdı. Merhaba abla, necesin? Akşamı da hayırlı olsun. Bir güzel şarkı sırdım sizlerden, Abud İlham'dan olsun. Folklor eğer mümkünse armağan ederim herkese ve özellikle Türk malları armağan gelsin. Teşekkürler. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızla, Türkmence şarkımızla Abut İlham'ın sesinden sizlerden hep birlikte dinledik. Tabii programımız sizlerden canlı canlı devam ediyor.

Ve geçen hemen diğer mesajımız arkadaşımızdan geldi. Yazıptı merhaba. Bir güzel şarkı isterim sizlerden Arapça olsun. Fadıl Şakir'den olsun. Ba'id Annek adlı şarkısını ve bu şarkını armağan edirəm oğluma. Ankara'da yaşırı. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler, tabi istekler programı sizlerden devam edelim. Ama aynı zamanda az bir süremiz kaldı. Yavaş yavaş tabii ki de programımızın sonuna geldik değerli dinleyenler. Ve şimdi de geçen hemen güzel bir şarkı bizden sizlere armağan olsun Simge'nin sesinden. Değerli dinleyenler, tekrardan herkese diyelim hayırlı akşamlar, hayırlı günler.

Ve tabii ki de bu güzel şarkımızı da sizlerle birlikte dinledik. Değerli dinleyenler, şimdi de sıradaki dağın Hakan Altun'dan bir güzel şarkısını sizlerden dinleyelim.

Ve bu güzel şarkımızla sizlerden birlikte dinledik tabii ki de değerli dinleyenler. Ve tekrardan herkese diyelim hayırlı akşamlar, hayırlı günler.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Radyo programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: burada dururuz inşallah Teala. Aziz kardeşler, bacılar, bu ayetler Ennaziat surasından idi. Perası da 583 15. ayetten okuduk Allah'ın fazlıyla ta 33. ayete kadar. İndi dönağın tecvid derslerine. Dedik de ki canlı şekilde yıksızıyla bu isteyen okumağını arz etsin, okumağını dinleyen bu numarayla bizi arasın 0770-161-64-61. İndi gelagın tecvid derslerine. Bugün inşallah Teala yenge derse başlarız. Geçen derslerde ahkam el-istiaza el-besmelani bitirdik. Bugün inşallah Teala ahkamın nun sakine ve tenvine başlarız. Bu yenge bir mevzuatı. Bu da çok önemli bir mevzuatı tecvid ilminde. O da ahkamın nun sakine ve tenvin. Bu mevzuatı dikkat eden iyice alışan yani tecvid ilminde bir öge düşer. Bir sayısı olur. Çünkü bu nun sakine, bu tenvin Kur'an-ı Kerim'de çok yerlerde gelip ister bunu okucu iyice zapt etsin, iyice bilsin, hatta bu harfi iyice okusun. Nun, es-sakine ve tenvin demekmiz. Önceden bu mevzu'u açıklamadan önce gelagın bakagın en-nun es-sakine ne demekti? Bizde aziz kardeşler, bacılar, bizde nun harfi var, nun. Bu nun harfi yani müteharrik olu, fethayla, kesreyle, dammayla, yani de sakin olu. Bizim mevzu'umuz en-nun es-sakinedi. Yani o nun ki harekalidi, fetha ne, yahut da kesra ni, yahut da damma nu, bu mevzu'umuz dahi. Bunu bir yana koyalım. Mevzu'umuz en-nun es-sakinedi. En-nun es-sakine, en, in, un, o nun sakine. Açıklayalım özüm. Bu nun sakine nedir? Hiye nunul haliye minel haraka. Yani harekasızdır. Ne fetha, ne damma, ne kesra var üzerinde. Harekasızdır. Ve thabite fil vasli vel vakfi. Vasılda bu nun sakine harfi okudukça vasli ettiyse gözün ayrı bir harfe he sakin kalı. Yani fetha, kesra, damma olmaz. He sakin kalı. Durduysa üzerinde he sakindi. Okuduysak, yerdiysak üzerine he sakindi. Okuyanda gözünü he sakindi. Yazandak hatla he sakin yazar gözün. Bu nun sakine, nun harfi ki sukundi. Sözün ortasında geli, yani te'ti fi vasat el kelime. Sözün ortasında da geli. Mesela, ve tenhitun, ve tenhitun, yen'iku. Eşidi siz. Nun sakine harf, bu sözün kelimenin ortasında geldi. Av mutatarrife. Ne demekti mutatarrife? Yani olabilir de nun sakine kelimenin sözün sonunda da geldi. Mesela en, in, femen. Bakırsan sonunda da geldi. Buna dilini mutatarrife. Ve tekunu bu nun sakine geldi de el esmete. الأسماء مثلا منثورة منثورة نون ساكنة سبو تبي كلمة منثورة اسم ده فعل داي بس ده اسم وار فعل وار حرف وار فبو نون ساكنة ولا بيلي اسم ده جاسن ولا بيلي ده فعل ده جاسن ولا بيلي ده حرف ده جاسن اسم ده مثلا دي دغمس كمن منثورة ياخد fiilde geldi dedik yanzurun. Baksan bu fiildi ortasında da gelipti. Heriflerde de geldi. Mesela femen thakulet. Femen, in, en. Bak bunlar harifti. Fe bu nun sakine mevzuumuz bugün budu. O nun sakinedi. Ki lafz olunu yazılı sukunla. Bazen de Kur'an-ı Kerim'de bu nun sakine yazılı harekasız. Hiçbir hareket yoktu üzerinde. Bile sukun alaması da nişanı da yoktu üzerinde. Bizde sukun alaması, nişanı Kur'an-ı Kerim'de geldi. Harf harfi ne de yazılı? Başı kimin? Böyle bir küçük daire kimin yazılı? Yahut da ha harfi kimin yazılı? Her harfinin başı kimin yazılı? Böyle küçük. Fe yahut da hiçbir şey yazılmaz üzerinde. Fe bunlar dir sene bu nun sakindi. Mevzumuz budu. Bu nun es-sakine. Tenvin ne demekti? Yani diyendek النون الساكنة أحكام النون الساكنة يعني بنون ساكنة قرآن الكريم ده جلن ده آيات لرده جلن ده سوز لرده جلن ده نزا أخر غزن أخماغن آلشاغن بير ده التنوين ندي ماخته التنوين نون ساكنة زائدة لغير التوكيد تلحق آخر الأسماء فقط لفظا ووصلا وتفارقه خطا ووقفا. Bu mevzuyu böyle kısaca anladım size. Tenvin odu. Bizde bazı sözler var biter iki damma ile. Mesela diyedu hakimun. Bu on iki damma tenvin dam dilin özne. Bu tenvindi manası. On in tenvin kesir. Yahut da tenvin fetih en. Bu on in en bunlara dilini tenvin. Bunlara dili tenvin. Kur'an-ı Kerim'de çok yerlerde gelipti. Bu tenvin harf, bu tenvin neze okunu. Neze okunu. Geldiyse kelimelerde bu tenvini neze okusan. Tabi bu tenvin vasıl eden de özünü, özünden sonraki sözü özünden sonraki harfe yalla okunu. Yalla okunu. Ama yalğız geldiyse, yalğız geldiyse, yani durduysa üzerinde okunulmaz. Onun için dedi, telhaku ahirel esmai fakat lafzan ve yani tulfazu ve la tukteb. Yani özü asıldan diyende hakimun. Bu tenvini okuyanda bu tenvini nun sakine okuruk. Hakimun, alimun yahut da alimen. Bakısa eşidisen nun sakine okuruk özünü. Diyende alimin nun sakine okuruk özünü. Bas ha zaman bu nun sakine okuruk. Vasıl eden de özünü özünden sonraki söze. İndi her neyse nun sakineni tenvini Kur'an-ı Kerim'de geldiyse nece okunuruk? Dört şekilde okunma. Dilini özlerine ahkamın nun-i sakine ve tenvin. Bizimle bir telefon var. Buyursun. Buyursun.
1: Bale. Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah. Kim bizimle de inşallah?
1: Mustafa Muhammed.
0: Ehlen Mustafa. O Hasan, buyurun.
1: Ben.
0: Dinlerim inşallah Teala.
1: Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

خبير تنوينه إظهار داريخ أشرتان إظهار أولا نون ساكينة özünden sonra 6 harf geldiyse bu bir. İkincisi nun sakineden sonra hemen bu harfler gerekim gelsin. Hemen gelsin. Ayrı bir harf geldiyse hüküm de cişili. Bunu da fikrimize koyalım. Yani nun sakineden sonra bu 6 harflerin birisi gelmediyse, ayrı harf geldiyse hüküm de cişili. O harfe göre olur. O harfe göre olur. Ve bir de nun sakineden sonra geldiği söz, geldiği kelime elif lam olmasın içinde. Elif lam olduysa içinde o zaman nun sakine müteharrik olur. Yani mesela min ilm bu izhardı. Çünkü nun sakineden sonra aynı harfi gelip. Ama dediysek minel ilm eliflem geldiyse o zaman hüküm de kişili. Çünkü iltika sakinin oğlu nun sakineye fetha veririk. Bizim de dedik gerekim nun sakine olsun, harekasız olsun. Yalla bu hükmü alı. Aziz kardeşler, bacılar, bir aradan sonra inşallah teala döndük sizule. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

Aziz kardeşler, bacılar, bir de döndük sizi de canlı şekilde uydu radyosuyla, Türkmeneli uydu radyosuyla Allah'ın fazlıyla tecvid derslerinde bir gün açıkladık. Ahkam-ı nun sakine ve tenvin ne demekti? Nun sakine ne demekti? Tenvin ne demekti? Ondan sonra ilk hükmü aldık. O da izhar. El-izhar. Dedik de ki nun sakine ha zaman izhar oldu. Özünden sonra geldiyse bu altı harf geldiyse ki hemzade, hadi, ahi hake ilmen ayn harfidi, hazahu hayn harfidi, gayr gayn harfidi, hasiri ha harfi geldiyse. Bugünün ayetleri ki okuduk Ennazi'at surasında hel etake hadithu Musa gelagın bakagın bu ayetler ki 15. ayetten okuduk 30. ayete kadar acaba bu ayetlerde izhar hükmü var idi gelmişti bu ayetlerde yoksa yok. Tabi gelmişti kaç yerde mesela bu ayet Allah subhanehu ve teala buyurur أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها بخصخ خلقا نيل بتري تنوين لبتري خلقا تنوين فتح لبتري özünden sonra ne gelir hemze gelir خلقا أم تنوينden sonra hemze harfi gelir onun için de dedik de tenvinden sonra hemze harfi geldiyse همزه حرف ده اظهار حرف لارده نه يبارغ تنويني اظهار دارخ وخرغ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها خلقا أم السماء وخمارخ خلقا أم السماء سكتت مارخ بزم حفص رواية سنده bu sakit yoktu burada. Ayrı rivayetlerde var. Aynı zamanda bakısan 31. ayet اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا baksak minha sözüne minha ne var içinde? Nun sakine var içinde. Min nun sakineden sonra ne gelipti? Ha harfi gelip. Ha harfi de izhar harflerindendi. İkisi de bir yerde yığışıptı. Bir sözde ne yaparız nun sakineni? İzhar ederiz. Ahraca minha minha minha okumarız. Minha yahut da minha bu da yanlıştı. Minha izhar eder gözünü beyan ederiz. Hazretim bu ahkam izharı çıkardığım bu ayetlerde tabi inşallah Teala biz aldıkça hüküm aldıkça mevzu' hemen tatbik ederiz özünü aldıkça tatbik ederiz hatta bilesiz bu nece bu ahkamlar tatbik olunu Kur'an-ı Kerim'in okumağında. Aziz kardeşler, bacılar, indi gelagın o bir hükme. O da iqlab hükmüdü. İqlab hükmüdü. Yani min ahkamin nun-i sakine ve tenvin hükmul iqlab. İlk hükmü neydi? İzharıydı. Neyden oğlu? Bu altı harflerden. Bundan bittik. Bizde 28 harften netçe harf kaldı. 28'den 6 çıkart. Nette harf kalırı? Girim ki harf kalırı. Bu girim ki harf hükümleri ayrıdır. İkinci hüküm nedir? El-iqlab. İqlabın manası nedir? Arapça dilinde iqlabın manası el-tahvil demektir. Yani bir şeyi döndüresen. Diyesen kallabtul kitab. Kitabı döndürdüm. Kallabtu thawb. Asbabı döndürdüm. İqlabın manası değişmek,
داجشمخ اما تجويد علم دا اقلب دماغن معنى سناده خاصه نون ساكنه تنوين موضوع دا دري قلب النون الساكنه او التنوين ميما ميم نون ساكنه ن دون دارسان داجشيسان ايري بر حرف يدسن özünü نون ساكنه ن ميم ساكنه يدسن واخفاؤها مع الغنه نون ساكنانه درجش مادو ميم ساكنه اتو او ميم ساكنانه نه يپسان اوخياندا غنه ويرسن özüne ها زمان نون ساكنه دن سورا با حرفي گلديسه با حرفي گلديسه نون ساكنه دن سورا با حرفي گلديسه نون ساكنانه دوندارسان اقلاب ادسان ميم ساكنه يا بو دا نايتي حتى كي اوخمق سهل olsun ديلا يونجل olsun يونجلليك خاطريتي سهل خاطريتي اقلابن نتا حرف وار بتج حرف وار او دا با حرف او دا با حرف دي بنون دا نشانه قران كريم دا نادي نشانه او دا كي نون ساكنه دن Nun sakinanın üzerinde bir küçük mim harfi yazılı. Küçük mim harfi yazılı. Sana diri bu nun sakinanı dönder mim sakine ile. Burada iklab var. İklab ile özünü. Tabi oğlu nun sakine dedik de yani bir sözde gelsin fi kelime vahide. أو في كلمتين يعني نون ساكنة إذن با حرف أولو بير سوزدة كسي دا يغشسن

Üzünden sonra N harfi gelir, B harfi gelir. B harfi de iqlab harflerindendi. Ne olur? Nun sakinini özünden önce geldiğini döndürürük, mim sakini ederek. Okuruk. Mim ba'd. Mim ba'd. Döndürürük özünü. Nun sakinini mim sakini ederek. Ve gunna da veririk özüne burunumuzdan. Okuruk. Mim ba'd. Mim ba'd. Tabi dudaklarımızı birbirine kıyım sıkmarık. Kıyım sıkmarık. Ve aynı zamanda da dudaklarımızı birbirinden uzak etmarık. Okumarık. Mi-ba'd. Mi-ba'd bu neşaz bir sözdü. Yani okumaktı. Ve aynı zamanda da kıyım birbirine sıkmarık özünü. Dudaklarımızı üst dudağı, alt dudağa böyle yavaş yapıştırırız hafifle. Gunnanı da burnumuzdan veririk. Min ba'd. Min ba'd. Ebele. Bu iki sözde gelip. Min baqliha fed'u lana rabbeke yukhric lana mimma tunbitul ard. Tunbitul ard. Bak tunbitu nun sakineden sonra ba harfi gelip ama bir sözde, bir kelimede aynı iqlab ederek nun sakineni döndürük mim sakine. Okumarık mimma tunbitu. Tunbitu etmarık. Tunbitu. Nun sakineni döndürük mim harfine, mim sakine ederek. Min beytik kema ahrajaka rabbuka min beytik. Nun sakineni döndürdük, mim sakine ettik. Ve geldiyse nun sakine, b harfi geldiyse özünden sonra bir kelimede yahut da iki kelimede nun sakinenin hükmü iqlab olur. Nun sakineden sonra tenvin harfi geldiyse, tenvin harfi geldiyse, ne tek ki semi'an basira. وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Semi'an neyden bitirir? Tenvinden bitirir. Özünden sonra ne harfi geldi? Ba harfi geldi. Ne derik bu tenvini? Tabi asılda tenvin nun sakinadı. Semi'an nun sakinadı. Nun sakinanı döndürürük, mim sakine ederik. سَمِيعًا بَصِيرًا. Döndür gözünü mim sakineye. Baksak da Kur'an-ı Kerim'de bir küçük mim bırakır. Tenvinden geldi. Önce o harfin üzerine sana diri burada iqlab et. İqlab et. Utullim ba'de zalike zanim. Utullim ba'de zalike. Utullin sözü tenvinle bitirir. Özünden sonra ba harfi geldi. İqlab ederek.

Ya aziz kardeşler, bacılar. Bugün tecvid dersinde bura kadar yeteri. İnşallahü Teala gelen derslerde o bir mevzuları aldık ve bu ayetleri de inşallahü Teala gelen derslerde açıklarız. Duamız Allah Subhanahu ve Teala cümlemizi tevfik etsin. Kur'an-ı Kerim'i iyice okuyağın, iyice alışağın. Bu günlerde maşallah hoş günlerdi. Ne kadar elimizden geldiyse Allah Subhanahu ve Teala'nı zikredağın, tekbir alağın, tesbih edağın, hamd edağın, şükür edağın, namazlarımıza makayet olağın, kısımlarımıza başvurağın, gözümüz olsun fakir fukarada, gözümüz olsun memleketimizde, iyilikten geri kalmayağın. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala her zaman iyiliktendi, emredip iyilik elavın, iyilik edenleri sever, taat edenleri sever. دعامز الله سبحانه وتعالى جملة مزم وفقيتين خير إشاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
1: Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen.

0: Bayılıyorum sana Zeynep.
1: Ben de sana. Gerçekten. Dinlemelere doyamadığım benim.
2: Ezgi Molla için kocaman alkış alabilir miyiz?
1: Seviyorum.
0: Ne şahane şarkı söylemek be.
1: Siz şahanesiniz.

tracks today. Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

anam. Ninni söyledin, beşik salladın geceleri yatayım diye. Babam, gece demedin, gündüz demedin, ocağımıza aşk getirdin, ben doyayım diye. Hasta oldum, derman oldunuz. Üşüdüm, ciğerinizi yaktınız. Hayat verdiniz kanınızdan, ayrılmadınız hiç yanımdan. Güldüğünde gülen, ağladığında ağlayan, düştüğümde kaldıran, benle nefes olun. Kurban olam yaradan.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Sen kimsin peki? Parolayı söyle.
2: Ya ben kim olacak?

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: dinleme nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: bakma nelerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.